0: Alman futbolunun yeni fenomeni Deniz Undav.
1: Tafe Deniz Undav! Deniz Undav! Deutschland führt! Ich werde verrückt! Undav! Deniz Undav!
2: Alle 36 Minuten an einem Tor beteiligt. Er ist kein Starter, er ist ein Finisher.
0: Dünya Kupası'nda attığı gollerle bütün ülkenin dikkatini üzerine çekti. Fildişi sahili karşısında iki gol atan, Kurosawa maçında da bir gol ve iki asistle yıldızlaşan Undav, Alman milli takımının parlayan ismi haline geldi. Peki kim bu Deniz Undav? Turnuva başlamadan kısa süre önce kadroya alınıp alınmayacağı bile belli değildi. Teknik direktör Julian Nagelsmann'ın ilk 11 tercihleri arasında da yer almıyordu. Peki 29 yaşındaki Undav nasıl oldu da kısa sürede takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi? Bugün Kozmo Türkçe'de bu sorunun peşine düşüyoruz. Deniz Undav'ın hikayesi azmin, sabrın ve hayallerin peşinden vazgeçmeden gitmenin başarıya nasıl dönüştüğünün en etkileyici örneklerinden biri. Futbol denince konunun uzmanı olan editörümüz Tuncay Özdamar'la Undav'ın futbol yeteneklerini Alman milli takımına kattıklarını ve göçmen kökenli gençler için bu başarı hikayesinin neden önemli olduğunu konuşacağız. Ekibimizden Erkan Aslan da bize Deniz Undav'ı daha yakından tanıtacak. Alman milli takımının yıldızı haline gelen futbolcunun kariyer basamaklarını nasıl tırmandığını, Türkiye'den aldığı ırkçı eleştirileri ondan dinleyeceğiz. Mikrofonda ben Gökçe Göksu, Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Sadece Almanya değil Türkiye'de de geçtiğimiz cumartesi gününden bu yana bir isim konuşuluyor. Deniz Undav. Alman milli takımını attığı iki golle zafere taşıyan Türkiye kökenli futbolcu sadece sportif değil siyasi ve toplumsal tartışmalarında bir süredir odağında. Bu tartışmalar haliyle alevlenmiş durumda Undav'ın turnuvada gösterdiği üstün performansla. Üstelik Alman futbol milli takımını golleriyle taşıyan Deniz Undav'ın kariyer serüveni ise oldukça ilginç. Tüm bunları stüdyoda benimle olan Erkan Aslan'la konuşacağız. Erkan, önce kısaca bir aile geçmişine göz atalım istersen.
3: Tabii 1996 senesinde Kürt ezidi bir ailenin çocuğu olarak Almanya'da Bremen yakınlarında bir kasabada dünyaya geliyor Deniz. Babası Urfa Viranşehir kökenli, annesi ise Türkiye sınırındaki Suriye'nin Haseke bölgesinden, iki tarafı da Kürt ezidi Deniz'in.
0: Zaten belirttiğimiz siyasi toplumsal tartışmanın odağında da bu etnik ve dini kökeni yer alıyor. Bu tartışmalara detaylıca değineceğiz birazdan ama önce Deniz'in sıra dışı futbol kariyeriyle devam edelim.
3: Deniz bundan 6 sene öncesine kadar Alman 3. lig takımlarından SV Meppen'da forma giyiyordu. Ancak genç takımlardaki kariyeri daha da ilginç. Bremen'e yakın Achim kentinde büyüyen Deniz Undav'ın hayali haliyle Werder Bremen'de oynamaktı. Ancak 16 yaşında küçük ve kilolu olduğu gerekçesiyle Werder Bremen'in genç takımından elendi. Ardından amatör liglerde forma giydi bir süre.
0: Daha da ilginci, futbol kariyeri hayal ettiği gibi ilerlemediği için meslek eğitimine başlıyor Deniz. Makine evet. Operatörü olarak bir fabrikada çalışıyor.
3: Evet, Deniz'in hikayesini bu kadar ilginç kılan pek çok gence ilham olan bölüm de burası bence. 2 yıl makine operatörü eğitimi alıyor Deniz 18 yaşından itibaren. Çok zor bir hayat yaşıyor bu dönemde. Sabahın 4'ünde uyanıp 5.30'da işbaşı yapıyor. Mesaisi 2'de bittikten sonra toplu taşımayla antrenmana gidiyor. Ayda 1000 euro ile geçiniyor Deniz hayatının bu döneminde ve kendi aktarımlarına göre tost ekmeği, hazır salatalar ve mayonezle beslendiği günler oluyor.
0: Film senaryosundan fırlamış bir başarı hikayesi gibi gerçekten.
3: Kesinlikle.
0: Bu zor dönemi atlatıyor Deniz Undav. 22 yaşında 3. lig ekibi SV Meppen'e transfer oluyor. Ancak kariyer sıçraması için Almanya'yı terk etmek zorunda kalıyor.
3: Evet, Belçika'nın köklü kulüplerinden Union Saint-Gilloise'a gidiyor, transfer oluyor 2020'de. Ve kulübüne attığı gollerle neredeyse tek başına 1. lige taşıyor. Deniz Undav bulduğu bu performansa sadece 2 sene sonra dünyanın en iyi futbol ligi İngiltere'de buluyor kendisini. Brighton and Hove Albion'da bir sezon forma giydikten sonra 2023'te Bundesliga ekibi VfB Stuttgart'a transfer oluyor.
0: Ve sadece bir sene sonra Julian Nagelsmann onu Alman milli takımına çağırıyor. Gerçekten büyük bir başarı hikayesi var karşımızda Erkan. Pek çok engel ve ayrımcılığı aşarak elde edilmiş bir başarı hikayesi. Evet. Ancak Deniz Undav'ın yaşadığı ayrımcılık Almanya ile sınırlı değil. Son 2 yıldır Türkiye kamuoyundaki tartışmaların da odağında Deniz.
3: Dediğimiz gibi Deniz'in ailesi Türkiye kökenli Kürt ezidi. Almanya ve Türkiye vatandaşlıkları bulunuyor kendisinin. Türk milli takımına da davet ediliyor. Ancak aktarılanlara göre kendisini Türk hissetmediğini belirttiği için teklifi geri çeviriyor. Bu olay Türk kamuoyunda çeşitli şekillerde aktarıldı ve adeta bir linç kampanyası başlatıldı kendisine karşı. Geçtiğimiz sene İstanbul'da oynanan Fenerbahçe-Stuttgart Avrupa Ligi maçında yoğun şekilde yuvalandı deniz tribünlerce. Fenerbahçeli bazı oyuncuların sportmenlik dışı olarak yorumlanabilecek hareketleri oldu sahada Deniz Undav'a karşı. Sosyal medyada sahte paylaşımlar türetildi bol bol.
0: Tam bir lince maruz kaldığı söylenebilir yani.
3: Evet, şöyle ilginç bir bağlantısı da ortaya çıktı Deniz Undav'ın son günlerde. Türkiye'de oldukça tanınan gazeteci Eyüp Burç'un akrabasıymış Deniz. İMC TV'nin yayın yönetmeniydi Eyüp Burç zamanında. Şu an İlke TV'de görev yapıyor. Ve Eyüp Burç, Deniz'in kariyerini Teneke Mahallede yetişen Pele'ye benzetiyor. Almanya'da göçmen, Türkiye'de ise Kürt ezidi olarak görüldüğü için ötekilerin ötekisi olarak tanımlıyor gazeteci Undav'ı.
4: Deniz de ötekilerin daha da ötekisi bir aile yapısına geliyor. Yani hem Kürt olması ötekileştirilmiş. Fenerbahçe Stuttgart geçen sene yapılan maçta gördük bunu. Deniz'e yönelik o ırkçı evet. yaklaşımların hepsini İsmail'in onunla kavga etme çabası. Sonra öğreniyoruz ki İsmail bu şeylerde oynamış. Nedir? Bahis mahis işlerinde, yolsuzluk işlerine karışmış. Böyle bir ırkçılık yaparak da kendini beraat ettirdi mahkemede, takipsizlik kararı aldı. Yani böyle vatan milleti böyle ucuz şeylere alet edenler Deniz'in ortaya çıkardığı gerçekle yüzleşmek zorundadırlar.
3: Gazeteci Eyüp Burç, akrabası olan Deniz Undav'ın isminin Deniz Gezmiş'ten geldiğini de aktardı yayında. Burç, tek hatasının ben Türk'üm dememek olduğunu, bu ırkçı anlayışın Türkiye'ye her zaman kaybettirdiğini vurguladı İlke TV ekranlarında.
4: Deniz şöyle diyor bir basın toplantısında, siz Türkiye kökenli birisiniz, Türk kökenli birisiniz diyor. Soruyu öyle soruyor gazeteci Almanca. O da hayır, ben Türk kökenli değilim, Kürt kökenliyim diyor. Ve kıyamet orada kopuyor. Şimdi Türk'üm dese belki bu milli takımda yer alırdı ve o takım belki elenmezdi. Yani öyle bir Deniz linç edildi ki, niye Kürt'üm dedi. İşte Deniz terörist oldu, Deniz PKK'lı oldu, Deniz bilmem ne oldu. Bu ırkçı anlayış, bu tekçi anlayış, bu Kürt'ü yok sayan anlayış, Kürt'ü inkar eden anlayış. Kürt ancak Türk olduğunu söylerse bir yerde olabilir anlayışı Türkiye hep kaybettirdi. Hep kaybettirdi.
0: Türkiye milli takımının Dünya Kupası'nda yaşadığı hezimeti göz önünde bulundurursak, Deniz Undav'ın Almanya için sergilediği performans Türkiye'de maruz kaldığı ırkçı linç kampanyasıyla daha da göze batıyor haliyle.
3: Aynen öyle. Affına sığınarak söylüyorum Gökçe. İkimiz de belirli bir yaşın üzerindeyiz. 20'li yaşlarda değiliz en azından. Gerçekten Türkiye'nin bu kısır döngüden birbirini tekrarlayan ve sadece kendisine zarar veren tartışmaları ne zaman aşacağını çok merak ediyorum. Artık kendi ömrüm esnasında şahit olacağımdan emin değilim açıkçası. Son olarak bu başarı hikayesinin kahramanına bırakalım sözü. Fil dişi sahiline attığı iki golle Almanya'yı zafere taşıyan Deniz, isminin artık sadece Stuttgart'ta değil Toronto tribünlerinde de yankılanmasının yarattığı şaşkınlık ve aslında mutluluktan bahsetti.
5: Ja, auf jeden Fall. Ich habe es auch gemerkt, ich musste wieder lachen. Selbst in Toronto wird mein Name gerufen, also nicht nur in Stuttgart. Aber ja, wie gesagt, ich versuche einfach nur meine Leistung zu bringen und ich glaube, das ist bei jedem Spieler so. Solange du alles oder vieles richtig machst und Tore machst als Offensivspieler, dann werden die Fans hinter dir stehen und genieße es, ich nehme es mit und ich versuche weiter, dass der Support da ist.
0: İşimi yapıyorum, golümü atıyorum ve bunun tadını çıkarıyorum diyor Deniz. Çok teşekkürler Erkan. Deniz Undav'ı şimdi VDR'de ve diğer medya kuruluşlarında uzun yıllardan beri futbol yorumculuğu yapan editörümüz Tuncay Özdamar'la konuşacağız. Tuncay, Deniz Undav birkaç yıl öncesine kadar Almanya'da bile çok geniş kitlelerin evet. tanıdığı bir futbolcu değildi. Bugün ise milli takımın önemli isimlerinden biri olarak görülüyor. Bir fenomen oldu diyebiliriz adeta. Bu yükselişi nasıl değerlendiriyorsun? Seni şaşırttı mı?
6: Açıkçası şaşırttı biraz. Çünkü Deniz Undav'ı Stuttgart'tan biliyoruz. Stuttgart'ta bir ara yedek kalıyordu ama son zamanlarda özellikle son 3-4 ayda takımın değişmez oyuncusu ve Nagelsmann'la da aralarında bir gerginlik olmuştu. Nagelsmann işte ona gol atıyor ama takım oyununa katkısı yok falan türünden şeyler söylemişti, eleştiriler. Sonra gerçi özür diledi Nagelsmann Deniz Undav'dan ama Deniz Undav'ın milli takıma seçilip seçilmeyeceği bile Mart ayında, Mart-Nisan aylarında belli değildi. Ve şu anda Almanya'nın en çok konuşulan oyuncusu, yıldızı diyebiliriz Dünya Kupası'ndaki. Ve tabii ki Deniz Undav için çok güzel ve sevindirici bir gelişme.
0: Deniz Undav'ı diğer forvetlerden ayıran özellikler neler? Onu özel yapan şey sadece bahsettiğin gibi golcülüğü mü, yoksa oyun zekası ve takım oyununa katkısı da öne çıkıyor mu artık?
6: Sportif olarak bakarsak Deniz Undav birazcık böyle Gerd Müller'i andırıyor. Eskiler bilir veya işte eski filmleri izleyenler, futbol milli takım, Alman milli takımının eski maçlarını işte televizyonda veya internette tesadüfen görenler Gerd Müller'in nasıl gol attığını bilir. İşte biraz böyle kalçasını rakibi dayayarak biraz kendini alan yaratıp kısa hemen dönüp bir vuruşla gol atan bir futbolcu, futbol tarzıydı Gerd Müller'inki. 1974 Dünya Kupası'nda öyle bir golü vardır. Dönüp attığı Gerd Müller'in. Deniz Undav da tam Gerd Müller golleri atıyor. Tabii bu işin sportif tarafı. Deniz Undav'ın esas kitlelerin veya futbol seyircisinin hoşuna giden tarafı çok sempatik olması. Deyim yerindeyse ayakları yere basıyor. Alçak gönüllü bir insan, zaten onun aile geçmişi de onun öyle bir insan olmasını belki de gerektiriyordu. Ve işte annesi Suriyeli, babası Ezidi bir Türk. Türk vatandaşı, dolayısıyla çok zor yollardan geçmiş bir futbolcu olarak, kişi olarak zaten kariyeri de çok geç başladı. Ayakları yere basan dediğim gibi bir futbolcu ve bu yönüyle çok çok sempati kazanıyor futbol kamuoyunda.
0: Az önce zaten kariyerine değindik. Bu fenomen olana kadar ki futbol basamaklarını nasıl çıktığını dinledik.
6: Evet.
0: Şimdi kariyerine baktığımız zaman senin de bahsettiğin gibi klasik bir futbolcu hikayesi görmüyoruz.
6: Kesinlikle
0: İşte o küçük
6: değil.
0: Yaşlardan beri kamplarda ailesinin desteğiyle bu yola adeta kanalize edilmiş bir çocuk değil. Adeta böyle dişiyle tırnağıyla parçalayarak ulaşmış bu şu evet. anda olduğu konuma. Alt liglerden gelip zirveye ulaşıyor. Bu onun sempatik, daha sempatik görünmesini sağlıyor mu sence, veya diğer gençlere böyle daha fazla rol model olmasını tetikliyor mu?
6: Kesinlikle. Şimdi şöyle bir futbolcu düşünün. Küçük yaşlarda işte diğer futbolcularla, diğer genç çocuklarla sahaya çıkıyorsunuz ve teknik direktör veya antrenör geliyor, diyor ki senin boyun kısa, işte vücudun hiç futbolcu tipi değil. O yüzden senin fazla şansın yok. Kardeşim buraya kadar diyor. Hı. Yani Werder Bremen'de 16 yaşına kadar oynamış ve sonra da işte oradan ayrılmış, şans bulamamış kendisine. İşin garip tarafı, ben Bremen'de yıllarca genç takımlarda teknik direktörlük yaptım. Çocuk takımlarında kendi oğlum da oynadı. ATS Buntuntor ismi de almış olalım. Orada belki de Deniz Undav'a karşı oynamışızdır, bilmiyorum. Gerçi Werder Bremen sürekli yeniyordu bizi ama. Evet, şimdi o yaşlarda o çocuk işte bir şekilde pes etmiyor. Mücadelesine devam ediyor ve 22 yaşında 3. ligde oynarken profi olmaya başlıyor. Aslında 22 yaş çok çok geç bir yaş. Çünkü dünya futbolunda yıldızlar en geç 17, 18, 19 yaşında keşfedilir. Ona göre bir piyasa değeri oluşur ve kariyer basamaklarını böyle yavaş yavaş yukarı çıkar. Adım adım tırmanır. İşte onu yapmamış ondan ama çok ilginç bir hikayesi var. Yani kafamızdaki tipik klasik futbolcu resmini tamamen yok eden bir kariyeri var.
0: Az önce bahsettin, Deniz'in ailesi Türkiye ve Suriye kökenli, evet. Kürt ve Ezidi kökenli bir futbolcu. Bir dönem Alman milli takımına baktığımızda çok sayıda Türkiye kökenli oyuncu görüyorduk. Bugün neden bu sayı azaldı? Alman futbolunda ve altyapı sisteminde ne değişti?
6: Aslında Almanya'nın genç takımlarında çok Türkiye kökenli futbolcu var. Bu hep böyleydi zaten. İşte geçmişte baktığımızda Mesut Özil 2009'dan itibaren milli takım forması giymeye başlamıştı ve çok da başarılı oldu. Dünya şampiyonu olan takımın yıldızlarından bir tanesiydi. İlkay Gündoğan aynı şekilde, ama son dönemlerde Türkiye kökenli futbolcular tercihlerini Türkiye milli takımından, A milli futbol takımından yana kullanıyor. Bunlardan bir tanesi Çalanoğlu, Hakan Çalanoğlu. Almanya'da doğma büyüme. Aynı şekilde şu andaki Türkiye'nin kadrosunda bulunan Can Uzun, o da aynı şekilde Almanya kökenli ve çok büyük bir yetenek. Tercihini Türkiye'den yana kullanmış. Bunu niye böyle kullanıyorlar? Bunu hatta Almanya Federasyonu'nun milli takım sorumlusu Rudi Völler de eleştirdi. Niye işte biz bu gençleri Türklere, Türk milli takımına veya başka ülkelerin takımlarına kaptırıyoruz diye. Ama şöyle şeyler var. Mesela Hakan Çalanoğlu'nda babasının çok bir rolü olduğunu biliyorum ben. İşte babası Türkiye'ye çok bağlı. Türk milli takımında işte ay yıldızlı formayı giymek, çocuğunun onu
0: giydiğini
6: görmek gurur kaynağı. Can Uzun'da ise daha çok Can Uzun'un Alman yetkililer tarafından gözden kaçırıldığı.

0: Kendi kariyerini düşünüp belki de alacağı transfer ücretini düşünüp Alman milli takımında olmayı tercih ediyor. Çünkü Alman milli takımının vitrini çok çok daha parlak diğer ülkelere göre, hatta Türkiye'ye göre de tabii ki. O yüzden Almanya'yı tercih ediyor olabilir. Ama çoğu zaman da duygusallık ön plana çıkıyor. İşte ailenin Türkiye'ye ne kadar bağlı olduğu, futbolcunun kendisinin ne kadar bağlı olduğu. Bir de şunu açıkça konuşalım. Buradaki Türkiye kökenli Türk ailelerin çocukları eğer bir dışlanma, bir ayrımcılık tecrübesi edinmişlerse bu da bu tür şeylerde, etkenlerde rol oynayabilir milli takım tercihinde. Çünkü Mesut Özil'in hikayesini biliyoruz. Bana ırkçılık yapıldı dendi. Gerçi ben biraz abartılı buldum o açıklamalarını ama gene de orada bir gerçeklik payı var.
1: Kabul görmediğim yerde ben kalmak istemem gibi bir düşüncesi de oluyor tabii. Şimdi baktığımız zaman Deniz Undav gibi farklı kökenlerden gelen, sadece Türkiye'li değil pek çok ülkeden gelen gençler var Alman milli takımında. Bu futbolcuların Alman milli takımında yer alması takımın yapısını ve oyun anlayışını etkiliyor mu?
0: Kesinlikle. Şimdi Alman milli takımından yabancı kökenli, göçmen kökenli futbolcular çıkar. Geriye 12 tane futbolcu kalıyor. 14 futbolcunun kökeni göçmen. Dolayısıyla zaten milli takımın görüntüsüne baktığın zaman sahada yani Almancasıyla multikulti, yani çok kültürlü bir topluluk ve bu da Almanya'nın aslında çok doğal bir görüntüsü. Almanya'daki halkın %30'a yakını neredeyse göçmen kökenli. Bunun da milli takıma yansıması, bu şekilde yansıması çok doğal ve de gerekli bence. İşte Amiri ortalayıp Deniz Undav'da gol atınca hem göçmenler seviniyor, hem işte annesi babası Alman olan insanlar seviniyor. Tek sevinmeyenler kim? AfD taraftarları, AfD seçmenleri veya aşırı sağcılar.
1: Deniz Undav'ın milli takımdaki geleceğini nasıl görüyorsun Tuncay? Önümüzdeki yıllarda Almanya'nın hücum hattının böyle vazgeçilmez isimlerinden biri olabilir mi?
0: Şimdi biraz açık konuşayım. Futbolda bazen böyle bir hype derler ya, böyle bir insanı alıp hemen yıldızlaştırma, iki günde, üç günde star yapma. Bu her ülkede var, Almanya'da da var. Ben Deniz Undav'ın yeteneklerinin daha çok nasıl söyleyeyim, bir takım oyuncusu olmasında, karakterinin düzgün olmasında görüyorum. Yoksa yetenek olarak Deniz Undav bugün ne bir Mbappe seviyesinde bir futbolcu, ne bir Sané seviyesinde bir futbolcu, ne de İspanya'dan Petri gibi bir futbolcu. Dolayısıyla kapasitesi sınırlı bir futbolcu profilinden bahsediyoruz. Buna rağmen kendi işini çok iyi yapan ve kendi yeteneklerinin ne olduğunun, nereye kadar gideceğinin farkında olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Bu anlamda tabii ki Alman milli takımında rol oynayabilir. Ama Deniz Undav'dan şunu bekleyemeyiz. Alıp da 2-3 kişiyi geçip Messi gibi goller atamaz. Böyle bir oyuncu değil. Stili, onun çok akıllı olması, ceza sahasında nerede duracağını bilmesi ve işte bir anda Gerd Müller tarzı dönüp kaleye şutunu atıp ağlarla topu buluşturması. Özelliği bu.
1: Nagelsmann'ın da dediği gibi kalenin yerini biliyor olması sana.
0: Çok doğal bir insan.
1: Evet, onu
0: çok,
1: daha çok sempatik hoş yapıyor sanırım. Şimdi sen eğer bugün Alman milli takımının teknik direktörü olsaydın, Deniz Undav'ı ilk 11'e alır mıydın?
0: Almazdım. Almazdım şöyle, çünkü Deniz Undav'ın özelliği sonradan oyuna girip Almancasıyla bir efekt, yani bir etki oluşturup takım üzerinde pozitif bir enerji yaratması. İşte Deniz Undav ısınırken kenarda herkes diyor, aa Deniz girecek, bir şeyler yapacak. Baştan oynayıp da ilk 11'de oynayıp da gol atamazsa bu sorun olabilir. İşte sert, daha sert takımlara karşı, savunması daha iyi takımlara karşı gol şansı bulamazsa bu sefer de niye Deniz Undav ilk 11'de oynuyor denebilir. O yüzden şu aşamada ben olsam Deniz Undav'ı direkt ilk 11'de oynatmam. Çünkü bu etki, bu efekt nedeniyle. Ama ileride ne olur bilemeyiz. Belki de Nagelsmann der ki işte benim bir tane hücumcum var önde, Kai Havertz. Onun arkasında böyle gizli santrfor dediğimiz, böyle sahte dokuzu dediğimiz Deniz Undav tarzı bir futbolcuyu tercih ediyorum diyebilir. Son kararı o verecek. Ama ben onun yerinde olsam şu anda yine yedekten sokarım.
1: Bakalım Nagelsmann Undav'ı ilk 11'e alacak mı? Bunu da zaten önümüzdeki maçlarda göreceğiz. Tuncay, son olarak Deniz Undav'ın hikayesi Almanya'daki Türkiye kökenli gençlere ne söylüyor? Onun başarı öyküsünün sembolik anlamı nedir?
0: Bir kere Deniz Undav'ın ailesinin, kendisinin hikayesini biraz önce arkadaşımız Erkan Aslan anlattı. Yani pes etmemek, mücadele etmemek, en ufak bir dışlanmada hemen kendini bir köşeye çekip

0: olmuyor dememek çok önemli. Önünüze gelen şansları kullanmak çok önemli. Geç de olsa 22 yaşında önüne gelen şansı kullanmış Deniz Undav. Ama bu şansın kullanılması için de o anda hazır olması lazımdı ve hazırmış. Demek ki pes etmemiş, kendini hazırlamış ve profi kariyerine bu şekilde başlamış, profesyonellik kariyerine. Bu da buradaki ya doğan, büyüyen, göçmen kökenli veya Türkiye kökenli ailelerin çocukları için bir örnek teşkil ediyor. Türkçe deyimiyle bu gençler Deniz Undav'ı rol model olarak alabilirler kendilerine.
1: Editörlerimizden Tuncay Özdamar'la Deniz Undav'ın sahadaki güçlü yönlerini, Alman milli takımı için taşıdığı önemi ve gelecekteki rolünü konuştuk. Çok teşekkürler Tuncay değerlendirmelerin için.
0: Rica ederim.
1: Bugün Kozmo Türkçe'de Alman futbolunun yeni yıldızı Deniz Undav'ın hikayesini konuştuk. Turnuva öncesinde kadroya girip giremeyeceği bile belirsiz olan bir futbolcunun kısa süre içinde Alman milli takımının en önemli isimlerinden biri haline nasıl geldiğini ele aldık. Editörümüz Tuncay Özdamar'la Undav'ın futbolculuk özelliklerini, takıma kattıklarını ve bu başarının göçmen kökenli gençler açısından ne ifade ettiğini değerlendirdik. Ona göre Deniz Undav kendi yeteneklerinin ve kapasitesinin ne olduğunu bilen çalışkan ve hırslı bir futbolcu. Fakat Özdamar'a göre ilk 11'e girmesi gerekli değil. Ona göre şimdiye kadar olduğu gibi Undav'ın maçı kurtaran adam olarak joker rolünde kalması daha mantıklı. Ekibimizden Erkan Aslan da bize Deniz Undav'ın kariyer yolculuğunu anlattı. Amatör liglerden başlayıp Almanya'nın en çok konuşulan futbolcularından birine dönüşen etkileyici yükselişini dinledik. Deniz Undav'ın hikayesi yeteneğin yanı sıra sabrın, çalışmanın ve vazgeçmemenin de başarıdaki rolünü hatırlatıyor. Belki de bu yüzden onun yükselişi sadece bir futbol hikayesi değil, aynı zamanda birçok insanın kendinden bir parça bulacağı bir yaşam hikayesi. Kozmo Türkçe'de güncel konu ve haberlerin dışında bunun gibi başarı hikayelerine değer veriyoruz. Bizi ARD Sounds ya da podcast dinlenebilen herhangi bir platformda bulmanız mümkün. Facebook hesabımızı da takip etmeyi unutmayın. Orada da video ve haberlerimiz sizleri bekliyor. Mikrofonda bugünlük ben Gökçe Göksu. Başka bir bölümde yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
2: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.